Değerli dinleyicilerimiz, şimdi Kur'an tilavetinde 24. cüz yayınlanacaktır. Bu cüzde Fussilet suresinin 38. ayeti secde ayetidir. Tilavet secdesi yapmayı unutmayınız.